0: Ana.
1: Oye, oye,
2: oye,
1: oye, Zebele,
2: oye,
1: Kabana Fere,
2: oye,
1: oye, Zebele,
2: oye,
1: Ametel Gimena,
2: oye,
1: oye, oye,
2: oye,
1: oye, Zebele,
2: oye,
1: Kabana Fere,
2: oye,
1: oye, Zebele,
2: oye,
1: Ametel Gimena,
2: oye,
1: oye, oye,
2: oye,
1: Ajokun Gonu,
2: oye,
1: Balunga Jokun,
2: oye,
1: Ajokun Nasi,
2: oye,
1: Aratablosi,
2: oye,
1: Ajokunasote,
2: oye,
1: Asheratuese,
2: oye.
3: ንጽብሒቱ ዕለት ሓደ ወይ ባሕቲ መስከረም ፈላሚት መዓልቲ ሓድሽ ዓመት ኣብ ዓውደ ኣዋርሕ ግእዝን ርእሰ ዓውደ ዓመት